0: Özen kaybeden barında bir olan her bir başarasında altı yıranma canıma.
1: Özen kaybeden